0: waste mine. It's time to find your purpose.
1: Bazı çürüksün, bazı kovrecik bulur, güçer içim çayan bulur.